0: Susuz derede kabak biter mi?
1: Bitmez.
0: Bitkisiz diyarda duman tüter mi?
1: Bitmez.
0: Yürümeden yol tükenir mi?
1: Tükenmez.